0: müzikini aleyhin. Radio Top 40.
1: Eyvah alın okusiller. Eyvah için okuletler.